elleri kınalı. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrı yar. Severken sevdirmeli, elleri kınalı. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrı yar. Severken sevdirmeli.